İçkan batıkka. Kutali podlasta. Mola işonca. Çoppa ikola pistana maka. Pati pati onasta patina. İlol manasta mikiana. Bol masiana. Bona ol patit as bona yeah. Manca manca ikan natu korbastia. Manca.